dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.

Yuna çölüm, her şey değişti yok, çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba, aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözüm. Her yol yokuş bize, ben hala düzüm. Yağmurum yüzüm, ıslanır gözüm. Gerçekler sert, bir de her yanım hüzün. Varsa bir yanlışım gurbete sürün. Bülbülüm kayıp, ben dikende gülüm.

0: damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 4.
1: Küpe FM. Yok düşünmek istemem.

Thank you.

hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz doktor. Ağladım, ağlamaklar yetmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz doktor. Ağladım, ağlamaklar yetmedi.

Hava kapanır eser batıdan, bir çocuk evine döner yatıdan. Soy beni sollaştan soyu doktor.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 5.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani tanımazsam döndüm.

Penceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Yabancısın buralara da nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma, belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana bir daha esmeyi anlat. Ha bir de şu esip geçmek nedir, onu bir anlat.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Zona aşısının ileri yaştakiler üzerinde dikkat çekici faydası ortaya çıktı. Amerika'da yapılan bir araştırma, yaşlılara yapılan zona aşısının başka faydaları olduğunu gözler önüne serdi. Kaliforniya Üniversitesi'nde görevli bilim insanı Jung Ki Kim'in yönettiği ekip tarafından yapılan araştırmada, yaşlıları zona hastalığından korumak için yapılan rutin bir aşının biyolojik olarak daha genç kalmalarına da yardımcı olabileceği tespit edildi. 70 yaş ve üzeri yaklaşık 4000 Amerikalı'dan elde edilen sağlık verilerini analiz eden bilim insanları, aşıyı yaptıranların yaptırmayanlara göre daha yavaş yaşlanma belirtileri gösterdiğini tespit etti. Aşı, kalp hastalığı, kanser ve Alzheimer gibi birçok sağlık sorunuyla bağlantılı bir durum olan iltihaplanmanın azalmasıyla ilişkilendirilirken, aşıyı yaptıranların DNA'sı da yaptırmayanlara kıyasla moleküler düzeyde daha genç göründü. Kabarcıklı bir döküntüye yol açan ve uzun süreli sinir ağrılarına neden olan zona riski bağışıklık sistemi yaşlandıkça da artıyor. Araştırmayı yürüten Jung Ki Kim, bu araştırma bize aşıların enfeksiyon önlemenin ötesinde biyolojik sistemleri düzenleyerek sağlıklı yaşlanmayı desteklemede rol oynayabileceğine dair ortaya çıkan kanıtları destekliyor, dedi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533

0: 0520-2391.
1: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
2: Küpe FM.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Küpe FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Başak Ticareti Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 lira, iPhone 17 Pro Max 130.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticareti Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. 7 çeyreği biraz geçti saatler. Sabah haberleri devam ediyor. Güzel bir gün diliyorum salı sabahında uyananlar için. Biraz daha dayanın. Birkaç gün daha dişinizi sıkın. Perşembeden itibaren Rusya üzerinden yurdumuza serin ve yağışlı hava dalgası geliyor. Sıcaklıklar 5-6 derece birden düşecek. Biraz nefes alacağız.

0: Kulübe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr
0: Küpe FM reklam.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Saatler 7.36'yı birazcık geçti. Dün akşam saatlerinde gelen haberi henüz belki duymayan olmuşsa aktaralım. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Sadece Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer istifa etmedi. Öte yandan yeni parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı da yaptığı açıklamada Tekirdağ Süleymanpaşa, Tekirdağ Şarköy, Çorlu ve Malkara belediye başkanlarının da yeni partiye katıldığını açıkladı. Zaten Çorlu Belediye Başkanı da Ahmet Sarıkurt da akşam saatlerinde sosyal medyadan ayrıntılı uzun bir mesajla Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurmuştu. Haberiniz olsun.

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Doğuş çay 1000 gram 269.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 74.50, Komili ayçiçek yağı 5 litre 469.95, Arbella makarna 500 gram çeşitleri 16.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi, 2. şube E5 yan yol, Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Zona aşısının ileri yaştakiler üzerinde dikkat çekici faydası ortaya çıktı. Amerika'da yapılan bir araştırma, yaşlılara yapılan zona aşısının başka faydaları olduğunu gözler önüne serdi. Kaliforniya Üniversitesi'nde görevli bilim insanı Jung Ki Kim'in yönettiği ekip tarafından yapılan araştırmada, yaşlıları zona hastalığından korumak için yapılan rutin bir aşının biyolojik olarak daha genç kalmalarına da yardımcı olabileceği tespit edildi. 70 yaş ve üzeri yaklaşık 4000 Amerikalı'dan elde edilen sağlık verilerini analiz eden bilim insanları, aşıyı yaptıranların yaptırmayanlara göre daha yavaş yaşlanma belirtileri gösterdiğini tespit etti. Aşı, kalp hastalığı, kanser ve Alzheimer gibi birçok sağlık sorunuyla bağlantılı bir durum olan iltihaplanmanın azalmasıyla ilişkilendirilirken, aşıyı yaptıranların DNA'sı da yaptırmayanlara kıyasla moleküler düzeyde daha genç göründü. Kabarcıklı bir döküntüye yol açan ve uzun süreli sinir ağrılarına neden olan zona riski bağışıklık sistemi yaşlandıkça da artıyor. Araştırmayı yürüten Jung Ki Kim, bu araştırma bize aşıların enfeksiyon önlemenin ötesinde biyolojik sistemleri düzenleyerek sağlıklı yaşlanmayı desteklemede rol oynayabileceğine dair ortaya çıkan kanıtları destekliyor, dedi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. 25 Ağustos Salı sabahındayız. 9'a yaklaşıyor saatler. Yeni saatimize Mavi Green'in, bu şahane grubun şahane bir şarkısıyla ulaşalım. Yeni saatimizin başında hava durumu bize neler söylüyor, neler aktarıyor, bir kez daha göz atacağız. Sonrasında gündemdeki haberleri aktarmayı sürdüreceğiz. Günaydın Trakya, gününüz güzel geçsin, işiniz rast gitsin.

0: damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 8.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evde boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de. Küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.

0: Küpe FM reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız. Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282-726-0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212-993-1294.
6: Chery. Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535-574-1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
7: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

aşkım. Sakın sen kuşlara uyma. Kuşlar her baharda gelirler ama sonbaharda göçerler aşkım.

Durum tam da Yaşar'ın şarkısında söylediği gibi sonbahar yaklaşıyor ve göçmen kuşlar, leyleklerin göçü de başladı. Binlerce kilometre uçacaklar. Afrika'ya doğru yaz aylarını Türkiye'de geçiriyorlar. Ağırlıklı olarak Avrupa'nın belli yerlerinde de geçiriyorlar. Sonrasında önemli bir geçiş noktası Türkiye üzerinden uçarak Afrika'ya kış aylarında daha sıcak bir iklimde geçirmek üzere göç ediyorlar. Sonbaharın yaklaşmasıyla beraber de eğer kafamızı gökyüzüne kaldırıp baktığımız zaman yüzlerce leyleğin göç yolculuğuna başladığını göreceksiniz. Bilmem siz bilir misiniz bunu ama çocukken şöyle bir inanışımız vardı. Gökyüzünde leyleği uçarken gördüğümüz zaman şöyle saçımızı çekersek eğer saçımız çabucak hızlıca uzar diye inanırdık.

0: Reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
4: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
7: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve

0: Bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Küpe FM reklam.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. 8.40'ı gösteriyor saatler. Şurdun dört bir yanında festivaller devam ederken bir taraftan da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlamalar içinde hazırlıklar yapılıyor. Trakya'da da birçok yerde birçok ünlü şarkıcı ve grup 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sahne alacaklar. 29 Ağustos'ta Mor ve Ötesi Çerkezköy'de, 30 Ağustos'ta Merve Özbey Saray'da, Hakan Altun İpsala'da, Seda Sayan Vize'de, Simge Çerkezköy'de, Göksel Edirne'de sahne alırken Norm Ender Kapaklı'da, Seyyah Lüleburgaz'da, Ömür Gedik Muratlı'da ve Dedüblüman'da, Çorlu'da Zafer coşkusunu sahneye taşıyacaklar.

Sabah haberleri devam ediyor. Küpe FM'desiniz. Trakya'daki gelişmeleri aktaralım bu dakikalarda. Akşam saatlerinde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı ve Çorlu Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini açıkladılar. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yücer'le beraber Çorlu Belediye Başkanı Şarköy, Süleyman Paşa ve Malkara Belediye Başkanları da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yeni partiye katıldıklarını açıkladılar.

0: FM reklam.
1: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
1: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
0: Küpe FM reklam.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

0: aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
1: Bunun size ne zararı var?
2: Yani gerçekten mağdur oldum.
3: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
4: Evde boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
5: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
6: Füze geldi, şöyle şura düştü.
7: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. 25 Ağustos Salı sabahındayız. Parçalı ve az bulutlu bir güne uyandık. Trakya'da hava sıcaklıkları bugün 33 ile 35 derece arasında değişecek ama 3 gün daha dayanın. Perşembe gecesinden itibaren Rusya üzerinden yurdumuza serin ve yağışlı hava dalgası geliyor. Sıcaklıklar 5-6 derece düşecek.

0: Kulübü FM reklam. Reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri. Lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
4: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında çiftli tel ve Türk kahve makinesi hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
5: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMIL lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
6: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüy Türk yanında. 0541 549 5421.
4: Silivri'nin en büyük Arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten. Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535-574-1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212-993-1294. Çeri.
7: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Saklı Sofra'da güne nefis bir kahvaltıyla başlayın, mangal keyfiyle devam edin, sevdiklerinizle bol sohbetli, bol lezzetli bir gün yaşayın. Üstelik 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel %10 indirim Saklı Sofra'da sizi bekliyor. Zafer'in coşkusuna lezzet katın. Saklı Sofra Çatalca Lider Club'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Salı'nın sabah haberleri sona eriyor. Günün gelişmelerini biraz sonra saat başında haber bültenimizde sunmaya başlayacağız ve saat 18'e kadar her saat başında takip edebileceksiniz. Küpe FM'i sosyal medya hesaplarından takip etmeyi de lütfen ihmal etmeyin. Hem güncel gelişmeler hem de eğlenceli içerikler Küpe FM Instagram hesabından sizlere ulaşıyor. Yarın görüşmeyi diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Zona aşısının ileri yaştakiler üzerinde dikkat çekici faydası ortaya çıktı. Amerika'da yapılan bir araştırma, yaşlılara yapılan zona aşısının başka faydaları olduğunu gözler önüne serdi. Kaliforniya Üniversitesi'nde görevli bilim insanı Jung Ki Kim'in yönettiği ekip tarafından yapılan araştırmada, yaşlıları zona hastalığından korumak için yapılan rutin bir aşının biyolojik olarak daha genç kalmalarına da yardımcı olabileceği tespit edildi. 70 yaş ve üzeri yaklaşık 4000 Amerikalı'dan elde edilen sağlık verilerini analiz eden bilim insanları, aşıyı yaptıranların yaptırmayanlara göre daha yavaş yaşlanma belirtileri gösterdiğini tespit etti. Aşı, kalp hastalığı, kanser ve Alzheimer gibi birçok sağlık sorunuyla bağlantılı bir durum olan iltihaplanmanın azalmasıyla ilişkilendirilirken, aşıyı yaptıranların DNA'sı da yaptırmayanlara kıyasla

0: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
1: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
2: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: FM. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Benzinin litre fiyatına 2 lira 74 kuruş zam yapılırken yeni fiyatlar gece yarısı itibarıyla pompaya yansıdı. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenecek toplantının ana başlıkları terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik olacak. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yücer, 18 yıldır üyesi olduğu CHP'den istifa ederek yeni partiye geçtiğini açıkladı. Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, ABD ile yürütülen diyaloğun şimdilik tıkanmış durumda olduğunu belirtti.
2: Spor.
3: Trabzonspor Fabinho ile 2 yıllık sözleşme imzalanacağını duyurdu. Bordo Mavililer Fabinho'ya 2.6 milyon euro maaş ve 1.4 milyon euro da imza parası ödeyecek. Milli yüzücümüz Emre Sakçı, Akdeniz Oyunları Erkekler 50 metre kurbağalama finalinde 27.24'lük derecesiyle altın madalya kazandı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira, 1 euro 56 lira 10 kuruş, gram altın 7192 liradan, çeyrek altın 11739 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 31, Kırklareli 33, Çanakkale 35, Edirne 36 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar. Salı sağlanır derler ama biz bugün enerjimizle ortalığı sallamaya geldik. 25 Ağustos sabahından haftanın o en tatlı ritmini yakaladığımız saatten hepinize kucak dolusu sevgiler. Yazın son demlerini yaşarken içinizi ısıtacak şarkılar, yüzünüzü güldürecek müzik haberler ve elbette her zamanki gibi güzel enerjimizle karşınızdayız. Sahnesinde motiveyi ağırlayan, motivesiyeli dokunuşu olan bir müzisyen diyerek birlikte söyledikleri Labirent ve Küçük Bir Yol performanslarıyla geceye sürpriz bir imza atan, Derdim İmdat, Bana Masal Anlatma ve Sen Dönene Kadar şarkılarından oluşan, özel Latin bölümüyle de sahne enerjisini yükselten, müziğin enerjisini ışık, dans ve rengarenk kostüm tasarımıyla bütünleştirerek Festival Park'ı Yeni Kapı'yı baştan sona hareketlendiren Hadise bizleri karşılıyor.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 449.95, Türk şeker toz şeker 5 kilogram 209.95, içim yoğurt yarım yağlı 3000 gram çeşitleri 149.95, sütaş taze kaşar 600 gram 239.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi'nde 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.
2: Küp FM. Ara bir sor da aklım.

0: Küpe FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de TÜRTÜRK yanında. 0541 549 5421.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
4: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. 17-31 Ağustos tarihleri arasında geçerli, seçili televizyon alımlarına özel, yanında hava soğutucu, kahve makinesi veya mikrodalga hemen hediye. Sizler de bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız hemen Çetinler Arçelik mağazalarına gelin. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
2: Küpe FM reklam.

25 Ağustos Salı gününde evlerinize, arabalarınıza, çalışma masalarınıza konuk oluyoruz. Mavi bir gökyüzünün altında yazın son salı gününü birlikte karşılıyoruz. İşine gidenlere kolaylıklar, güne yeni uyananlara huzurlu bir sabah diliyoruz. Uzun bir aranın ardından yeniden Harbiye sahnesine çıkmaya hazırlanan 31 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda vereceği konserle yaz sezonunu İstanbul'da görkemli bir finale tamamlayacak. Sevilen şarkıların yanı sıra İstanbul'u dinleyicileri bekleyen özel sürprizler de sunacak alternatif müziğin en sevilen gruplarından Adamlar konuğumuz oluyor.

Ağustos'un son salı gününden hepinize kocaman bir merhaba. Takvimler 25 Ağustos'u gösteriyor. Yaz mevsimi yavaş yavaş vedaya hazırlanıyor olabilir ama bizim enerjimiz hala zirvede. Güneş yüzünü iyice gösterdi. Cıvıl cıvıl bir gün bizi bekliyor. İster tatil yolunda olun, ister iş başında önümüzdeki saat boyunca yazın en hit şarkılarıyla modunuzu yükseltmeye kararlıyız. Aylardır konserinde söylediği ve yeni bir şarkı olmasına rağmen ilk dinleyişte müzikseverin gönlüne yerleşen yeni single çalışmasını yayımlayan, sonbaharı akustik bir şarkıyla karşılayan ve yeni şarkısı Keder'le bir ayrılık buluşmasını konu alan Soner Arıca radyolarınızda.

0: Küpe FM reklam.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
3: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294.
4: Çeri. İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
5: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
6: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 25.999 lira, 18.000 BTU 39.999 lira, 24.000 BTU 48.999 lira. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgası yurt genelinde etkili olurken cuma gününden sonra hava değişiyor. Sıcaklıklar düşüyor ve yurt genelinde gök gürültülü kuvvetli sağanaklar bekleniyor. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen 3. dalga operasyonda 54 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca 11 şirketle 3 derneğe kayyum atandı. ABD yönetimi ülkede sığınma başvurusunda bulunan ve sığınma statüsü arayışında olan yabancı ülke vatandaşlarının ticari ve turistik vizelerini iptal etmeyi planladığını açıkladı. Europol tarafından yayımlanan raporda Avrupa genelinde müze soygunlarında şiddet kullanımının belirgin şekilde arttığına dikkat çekildi. Çetelerin geçmişteki kansız hırsızlık yöntemlerini terk ederek ateşli silahlar, balyozlar ve hatta patlayıcılar kullanmaya başladığı vurgulandı.
2: Spor.
3: Fenerbahçe yönetimi Roma kulübünün Jadon Osterwolde için yaptığı satın alma opsiyonunu kiralama teklifini kabul etti. Sözleşmede yaklaşık 18 milyon euro değerinde satın alma opsiyonu bulunacağı, bu maddenin belirli şartların gerçekleşmesi durumunda zorunlu hale gelebileceği ifade edildi. Beşiktaş, Juventus forması giyen Fabio Miretti'nin transferinde önemli aşama kaydetti. Siyah beyazlıların 23 yaşındaki İtalyan orta sahayı Beşiktaş'a gelmesi konusunda ikna ettiği ve Juventus'la pazarlıkların sürdüğü bildirildi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira, 1 euro 56 lira 10 kuruş, gram altın 7192 liradan, çeyrek altın 11739 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 31, Kırklareli 33, Çanakkale 35, Edirne 36 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Haftanın ikinci günündeyiz. Pazartesinin ağırlığını üzerimizden attık. Şimdi sıra salı enerjisinde. Kimileri işe yetişme telaşında, kimileri trafikte, kimileri kahvesini yudumluyor, kimileri de hala 5 dakika daha diye alarmla mücadele ediyor. Nerede olursanız olun, frekansımızda buluştuysanız artık yalnız değilsiniz. Müziğimiz hazır, enerjimiz yerinde. Şarkıyı aslında ben son dönemde dünyada çok konuşulan Obsession isimli filmi izledikten sonra yazdım. Bu şarkıda karşısındakini her şeyden çok seven ve artık hem kendine hem de karşısındakine zarar verecek düzeyde takıntılı boyutlara ulaşmış ilişkileri ve ruh halini anlattım dediği kafamın içini bir Salsaydın isimli parçayla Ferhat Göçer'e kulak veriyoruz.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Dünya Göz Çorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
5: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makineleri, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loader Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makineleri Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Ayın son günlerine doğru ilerliyoruz. Yazın bitmesine daha zaman var ama takvim bize yavaş yavaş vedanın yaklaştığını hatırlatıyor. Sabahların ışığı, akşamların serinliği, yazdan kalan o güzel anılar. Belki bu yazın en güzel günlerinden biri olacak bugün. Bunu henüz bilmiyoruz, o yüzden bugüne bir şans verelim. Şarkının sözleri kendisine, müziğini ise Çağrı Terkvuran'la birlikte yaptığı, Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde kliplendirdiği Bitti isimli yeni single çalışmasıyla Oğuzhan Koç bizlere sesleniyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
4: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

Ağustos'un son virajındayız ama yazın enerjisi hala bizimle. Yeni bir gün ve yepyeni umutlar dün geride kaldı. Yarın henüz gelmedi, elimizde sadece bugün var. O zaman bugünü güzel yaşayalım. Kahveler hazırsa, radyolar açıksa salı günü devam ediyor. Ağustos başında Serdar Ortaç için Yeni Kapı'da düzenlenen özel konserde heyecanı ilk kez binlerce İstanbul'un karşısında seslendirmişti. Performansı büyük beğeni alan Gece Daldı, yoğun ilginin ardından şarkıyı stüdyo kaydıyla yayımlayan yeni neslin dikkat çeken oyuncu ve müzisyenlerinden Mustafa Mert Koç şimdi Küpe Efendi.

0: bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Zona aşısının ileri yaştakiler üzerinde dikkat çekici faydası ortaya çıktı. Amerika'da yapılan bir araştırma, yaşlılara yapılan zona aşısının başka faydaları olduğunu gözler önüne serdi. Kaliforniya Üniversitesi'nde görevli bilim insanı Jung Ki Kim'in yönettiği ekip tarafından yapılan araştırmada, yaşlıları zona hastalığından korumak için yapılan rutin bir aşının biyolojik olarak daha genç kalmalarına da yardımcı olabileceği tespit edildi. 70 yaş ve üzeri yaklaşık 4000 Amerikalı'dan elde edilen sağlık verilerini analiz eden bilim insanları, aşıyı yaptıranların yaptırmayanlara göre daha yavaş yaşlanma belirtileri gösterdiğini tespit etti. Aşı, kalp hastalığı, kanser ve Alzheimer gibi birçok sağlık sorunuyla bağlantılı bir durum olan iltihaplanmanın azalmasıyla ilişkilendirilirken, aşıyı yaptıranların DNA'sı da yaptırmayanlara kıyasla moleküler düzeyde daha genç göründü. Kabarcıklı bir döküntüye yol açan ve uzun süreli sinir ağrılarına neden olan zona riski bağışıklık sistemi yaşlandıkça da artıyor. Araştırmayı yürüten Jung Ki Kim, bu araştırma bize aşıların enfeksiyon önlemenin ötesinde biyolojik sistemleri düzenleyerek sağlıklı yaşlanmayı desteklemede rol oynayabileceğine dair ortaya çıkan kanıtları destekliyor, dedi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Benzinin litre fiyatına 2 lira 74 kuruş zam yapılırken yeni fiyatlar gece yarısı itibarıyla pompaya yansıdı. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenecek toplantının ana başlıkları terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik olacak. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yücer, 18 yıldır üyesi olduğu CHP'den istifa ederek yeni partiye geçtiğini açıkladı. Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, ABD ile yürütülen diyaloğun şimdilik tıkanmış durumda olduğunu belirtti.
2: Spor.
3: Trabzonspor Fabinho ile 2 yıllık sözleşme imzalanacağını duyurdu. Bordo Mavililer Fabinho'ya 2.6 milyon euro maaş ve 1.4 milyon euro da imza parası ödeyecek. Milli yüzücümüz Emre Sakçı, Akdeniz Oyunları Erkekler 50 metre kurbağalama finalinde 27.24'lük derecesiyle altın madalya kazandı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira, 1 euro 56 lira 10 kuruş, gram altın 7192 liradan, çeyrek altın 11.739 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 31, Kırklareli 33, Çanakkale 35, Edirne 36 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

gecenin tam ortasından, günün en yüksek enerjisinden hepinize kocaman bir merhaba. Saatler öğleni gösteriyor. Günün stresi birikmeye başladıysa her şeyi bir kenara bırakın. Müzik fırından yeni çıkmış sıcacık şarkılarla devam ediyor. Yemek molasında olanlara afiyet olsun, çalışanlara kolay gelsin. Şimdi radyonuzun sesini açma zamanı. Ayrılık sonrası yaşanan özlemi, gururu ve vazgeçememeyi güçlü bir duygusal anlatımla sunan Yıkılmayız Öyle, akılda kalıcı nakaratı ve etkileyici melodisiyle dikkat çeken imajını, sahne konseptini ve repertuarını baştan aşağı yenilediği dönüşüm sürecini yepyeni teklisiyle taçlandıran İdo Tatlıses radyolarınızda.

0: lazım.
1: Küpe FM reklam.
0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
0: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri, lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Küpe FM reklam.

Öğlenin o tatlı dinginliğinden mutlu günler, günün yarısını geride bıraktık bile eğer yoğun bir temponun içinde biraz nefes almak, gün ortasında kendinize küçük bir müzik molası vermek isterseniz doğru adrestesiniz. İçinizi ısıtacak melodilerle öğle saatlerini birlikte güzelleştiriyoruz. Yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlayan 51. yaşına giren doğum günü pastasıyla objektif karşısına geçerek çekilen kareleri takipçileriyle paylaşan, renkli görüntülerin yer aldığı paylaşımla kısa sürede takipçilerin ilgisini çeken, yeni yaşının mutluluğunu sosyal medya üzerinden sevenleriyle paylaşan Burcu Güneş bizlere sesleniyor.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
3: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
6: Çetinler Arçelik'le sıcaklara geçit yok. Tüm split klima alımlarında net 10 bin lira indirim fırsatı sizlerle. Hemen teslim, ücretsiz montaj, rekor fırsat sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar, renkliler 389.95, familya tuvalet kağıdı kırklı plus 3 katlı natürel 299.95, kebere biyo mangal kömürü 1,5 kilogram 119.95, Tibet rejisör kamp koltuğu 399.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi'nde 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.
2: Küp FM.

0: Seni
1: Küpe FM reklam.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
5: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294.
6: Çeri.

Bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar. Çarşamba sabahıysa saatler tam onu işaret ettiğinde yine müzikal takınız Küpe FM frekanslarında buluşalım. Ben bu işe ilk başladığımda sürekli ülkede milyonlarca insan var. Sen mi yapacaksın, sen mi edeceksin dediler. Vallahi ben yaptım sözleriyle büyük alkış alan ve bugün 10 şarkısıyla Spotify Top 50'de başarısını taçlandıran Rapstar Blok 3'ün Kayıp Persona albümünde yer alan parçası Sebebi Var'la hepinize mutlu, huzur dolu bir gün diliyorum şimdilik. Hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgası yurt genelinde etkili olurken cuma gününden sonra hava değişiyor. Sıcaklıklar düşüyor ve yurt genelinde gök gürültülü kuvvetli sağanaklar bekleniyor. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen 3. dalga operasyonda 54 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca 11 şirketle 3 derneğe kayyum atandı. ABD yönetimi ülkede sığınma başvurusunda bulunan ve sığınma statüsü arayışında olan yabancı ülke vatandaşlarının ticari ve turistik vizelerini iptal etmeyi planladığını açıkladı. Europol tarafından yayımlanan raporda Avrupa genelinde müze soygunlarında şiddet kullanımının belirgin şekilde arttığına dikkat çekildi. Çetelerin geçmişteki kansız hırsızlık yöntemlerini terk ederek ateşli silahlar, balyozlar ve hatta patlayıcılar kullanmaya başladığı vurgulandı. Fenerbahçe yönetimi Roma kulübünün Jadon Osterwolde için yaptığı satın alma opsiyonunu kiralama teklifini kabul etti. Sözleşmede yaklaşık 18 milyon euro değerinde satın alma opsiyonu bulunacağı, bu maddenin belirli şartların gerçekleşmesi durumunda zorunlu hale gelebileceği ifade edildi. Beşiktaş, Juventus forması giyen Fabio Miretti'nin transferinde önemli aşama kaydetti. Siyah beyazlıların 23 yaşındaki İtalyan orta sahayı Beşiktaş'a gelmesi konusunda ikna ettiği ve Juventus'la pazarlıkların sürdüğü bildirildi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira, 1 euro 56 lira 10 kuruş, gram altın 7192 liradan, çeyrek altın 11739 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 31, Kırklareli 33, Çanakkale 35, Edirne 36 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

25 Ağustos Salı tarihlerimiz ve gündüz yolculuğumuz başladı. Müzikal takınız Küp FM'de Aura ve Crush arka arkaya bizlerleydi. Güzel şarkıları Tuzak ve Crush'la bugünkü programımızın açılışını yapmış oldular. Efendim Soner Sarıkabadağı ile devam edeceğiz. Hepiniz yolculuğumuza hoş geldiniz.

0: Küpe FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
4: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
5: Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

İngiltere'de yaşayan ve Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en yaşlı insanı olarak kabul edilen Ethel Catterham 117. yaş gününü kutlamış değerli dinleyiciler. 117 yaşında olmak nasıl bir duygu acaba? İki Dünya Savaşı'na, Covid-19 salgınına ve sayısız tarihi olaya tanıklık eden Catterham 2020 yılında 110 yaşındayken Covid'i de atlatmış bu arada. 110 yaşındayken koronavirüse yakalanıyorsunuz ve atlatıyorsunuz. Guinness Rekorlar kayıtlarına göre tüm zamanlarını en uzun yaşayan insan ise 122 yaşına ulaşan Fransız John Calment olmuş değerli dinleyiciler. Günün ilginç haberlerinden bir tanesiydi ve gündüz yolculuğumuza şimdi Mela Bedel'le devam ediyoruz. Burası Küpe FM.

0: Küpe FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 SİSET.com.tr.

0: tamam. Bir reklam.
1: Saklı sofrada güne nefis bir kahvaltıyla başlayın, mangal keyfiyle devam edin, sevdiklerinizle bol sohbetli, bol lezzetli bir gün yaşayın. Üstelik 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel %10 indirim saklı sofrada sizi bekliyor. Zafer'in coşkusuna lezzet katın. Saklı sofra Çatalca Lider Club'ta 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Sosyal medyada dünden beri en çok konuşulan isimlerden birisi değerli dinleyiciler, Halit Ergenç. Evet, Halit Ergenç ile ilgili şu olay çok konuşuluyor. Oyuncu Halit Ergenç'in yaklaşık 15 yıldır yüksek segment hoparlör tasarımı ve üretimiyle ilgilendiği ortaya çıktı. Hatta Warner Bros'un Tom ve Jerry filmi için Londra'daki sete ürün temsilcisi olarak gittiğini anlatmış. Ünlü oyuncu sette kimseye oyuncu olduğunu söylemeden hoparlörlerin kurulumuyla ve kamerada iyi görünmeleriyle ilgilendiğini belirtmiş. Bunun üzerine şöyle bir küçük araştırma yaptım ve daha önce sanki bu bilinmiyor muydu? Bu konuyla ilgili hiç haber çıkmamış mıydı? Neden sanki bu böyle hani 10-15 yıldır bir sır olarak saklanmış, pek fazla kişi bilmiyormuş da şu anda birden ortaya çıkınca olay yaratmış gibi, neden böyle bir şey oldu diye bunu araştırdım yani. Meğerse daha önce de birçok haber çıkmış. Yani bu yeni ortaya çıkan bir durum değil. Halit Ergenç oyuncu kimliğinin yanı sıra bu işlerle de uğraşan birisi değerli dinleyiciler, ama dünden beri bu konu gerçekten oldukça çok miktarda konuşuldu. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz Sezen Aksu ile beraber.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Zona aşısının ileri yaştakiler üzerinde dikkat çekici faydası ortaya çıktı. Amerika'da yapılan bir araştırma, yaşlılara yapılan zona aşısının başka faydaları olduğunu gözler önüne serdi. Kaliforniya Üniversitesi'nde görevli bilim insanı Jung Ki Kim'in yönettiği ekip tarafından yapılan araştırmada, yaşlıları zona hastalığından korumak için yapılan rutin bir aşının biyolojik olarak daha genç kalmalarına da yardımcı olabileceği tespit edildi. 70 yaş ve üzeri yaklaşık 4000 Amerikalı'dan elde edilen sağlık verilerini analiz eden bilim insanları, aşıyı yaptıranların yaptırmayanlara göre daha yavaş yaşlanma belirtileri gösterdiğini tespit etti. Aşı, kalp hastalığı, kanser ve Alzheimer gibi birçok sağlık sorunuyla bağlantılı bir durum olan iltihaplanmanın azalmasıyla ilişkilendirilirken, aşıyı yaptıranların DNA'sı da yaptırmayanlara kıyasla moleküler düzeyde daha genç göründü. Kabarcıklı bir döküntüye yol açan ve uzun süreli sinir ağrılarına neden olan zona riski bağışıklık sistemi yaşlandıkça da artıyor. Araştırmayı yürüten Jung Ki Kim, bu araştırma bize aşıların enfeksiyon önlemenin ötesinde biyolojik sistemleri düzenleyerek sağlıklı yaşlanmayı desteklemede rol oynayabileceğine dair ortaya çıkan kanıtları destekliyor, dedi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

bitiyor boş bir... Müzik dünyamızın en istikrarlı isimlerinden bir tanesi Ferhat Göçer. Kafamın içini bir salsaydın son teklisi bizlerle buluştu. Müzikal takınız Küpe FM'de gündüz yolculuğumuzun ilk saatini noktalayacağız. Alper Erözer ve Katya Ornelli ortak çalışması bir ara burada olacak şimdi ve sonrasında da haber merkezimize bağlanacağız. Bizden ayrılmayın. Bir sor da aklındasın hala. İçtikçe bugün...

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Benzinin litre fiyatına 2 lira 74 kuruş zam yapılırken yeni fiyatlar gece yarısı itibarıyla pompaya yansıdı. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenecek toplantının ana başlıkları terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik olacak. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yücer, 18 yıldır üyesi olduğu CHP'den istifa ederek yeni partiye geçtiğini açıkladı. Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, ABD ile yürütülen diyaloğun şimdilik tıkanmış durumda olduğunu belirtti.
2: Spor.
3: Trabzonspor Fabinho ile 2 yıllık sözleşme imzalanacağını duyurdu. Bordo Mavililer Fabinho'ya 2.6 milyon euro maaş ve 1.4 milyon euro da imza parası ödeyecek. Milli yüzücümüz Emre Sakçı, Akdeniz Oyunları Erkekler 50 metre kurbağalama finalinde 27.24'lük derecesiyle altın madalya kazandı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira, 1 euro 56 lira 10 kuruş, gram altın 7192 liradan, çeyrek altın 11.739 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 31, Kırklareli 33, Çanakkale 35, Edirne 36 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Silivri'nin en büyük Arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

Şimdi bir kez daha teknoloji dünyasına bir bakış atacağız. Yapay zeka dünyasında yeni bir gizem konuşuluyor arkadaşlar. Ox Alpha adlı güçlü bir yapay zeka modeli 20 Ağustos'ta hiçbir şirket veya geliştirici ismi açıklamadan internette ortaya çıkmış. Kodlama, karmaşık problemleri çözme ve uzun süreli görevlerde oldukça başarılı olduğu belirtiliyor bu modelin. 1 milyon token'lık dev bir hafızaya sahip olduğu söyleniyor. Üstelik şimdilik ücretsiz kullanılabiliyor. Ancak asıl merak edilen bir başka soru var. Ox Alpha'yı kim geliştirdi? Çinli Zai, Microsoft ve başka büyük teknoloji şirketlerinin adı kulislerde geçiyor. Fakat şu ana kadar hiçbiri modeli sahiplenmemiş. Kısacası yapay zeka dünyasına adeta kapşonunu çekip giren Ox Alpha'nın arkasındaki isim hala bilinmiyor. Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır diye tahmin ediyoruz. Gündüz yolculuğumuzda şimdi Burcu Güneş zamanı. İşte Burcu Güneş ve yepyeni şarkısı Ben Yanmam şimdi Küpe FM'de sizlerle.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Doğuş çay 1000 gram 269.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 74.50, Komili ayçiçek yağı 5 litre 469.95, Arbella makarna 500 gram çeşitleri 16.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
3: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294. Chery.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Kış hazırlıkları başladı. Arçelik derin dondurucularda büyük fırsat. 12.890 TL'den başlayan fiyatlarla şimdi Çetinler Arçelik'te. Tazeliği uzun süre koruyun, fırsatı kaçırmayın. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda. 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
0: Küpe FM reklam.

Müzik dünyamızın en eğlenceli isimlerinden birisi sevgili İrem Derici. Dantel isimli çalışmasıyla bizlerleydi. Bu arada bu gece saat 23.30'da Bodrum'da bir mekanda sahne alacak kendisi. Gündüz yolculuğumuzda tempomuzu birazcık düşürelim diyorum. Mustafa Mert Koç'un bir Serdar Ortaç şarkısı yorumu var son günlerde, oldukça popüler. Heyecan diyecek Mustafa Mert Koç. Heyecan şarkısı aslında normalde hareketli bir şarkı, Serdar Ortaç'tan dinlediğimiz hali yani. Ama Mustafa Mert Koç böyle çok güzel bir slow şarkı haline getirmiş heyecanı. Şimdi Küpe FM'de sizlerle.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

Küp Efendi gündüz yolculuğumuzu noktalayacağız. Selin'in bu güzel şarkısının sonrasında Anıl Özgen Taş Duvarlar isimli güzel kıraç şarkısıyla bizlerle olacak ve bugünkü son şarkımız olmuş olacak efendim. Bu güzel şarkının sonrasında da haber merkezimize bağlanacağız. Ülkemizde ve dünyada meydana gelen son gelişmelerden haberdar olmak için tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci hedefine ulaşıldığında yeni bir dönemin kapısının açılacağını söyleyerek kimse tereddüt etmesin, büyük Türkiye'nin şafağı söktü diye konuştu. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde tarım arazisi ve meralık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. İran ordusuna maaş ödemesini ve protestocuları öldürdüğünü öne süren ABD Başkanı Donald Trump, insani krizi durdurun ifadelerini kullandı. Avrupa genelinde yaz sezonu boyunca etkili olan aşırı sıcak hava dalgaları nedeniyle en az 35 bin kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
2: Spor.
3: İngiliz ekibi Aston Villa, Galatasaray'ın da transfer gündeminde olan Rafael Leao transferi için Milan'la görüşmelerini sürdürüyor. Portekizli oyuncunun da Premier Lig'e gitmeye sıcak baktığı bildirildi. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi playoff turunda 1-1'in rövanşında yarın Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22'de başlayacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira, 1 euro 56 lira 10 kuruş, gram altın 7192 liradan, çeyrek altın 11739 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 31, Kırklareli 33, Çanakkale 35, Edirne 36 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Alper FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533-446-8697.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
1: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik çift kişilik yatak baz alımına air fryer hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
5: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Kulübe FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgürce de. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
4: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Zona aşısının ileri yaştakiler üzerinde dikkat çekici faydası ortaya çıktı. Amerika'da yapılan bir araştırma, yaşlılara yapılan zona aşısının başka faydaları olduğunu gözler önüne serdi. Kaliforniya Üniversitesi'nde görevli bilim insanı Jung Ki Kim'in yönettiği ekip tarafından yapılan araştırmada, yaşlıları zona hastalığından korumak için yapılan rutin bir aşının biyolojik olarak daha genç kalmalarına da yardımcı olabileceği tespit edildi. 70 yaş ve üzeri yaklaşık 4000 Amerikalı'dan elde edilen sağlık verilerini analiz eden bilim insanları, aşıyı yaptıranların yaptırmayanlara göre daha yavaş yaşlanma belirtileri gösterdiğini tespit etti. Aşı, kalp hastalığı, kanser ve Alzheimer gibi birçok sağlık sorunuyla bağlantılı bir durum olan iltihaplanmanın azalmasıyla ilişkilendirilirken, aşıyı yaptıranların DNA'sı da yaptırmayanlara kıyasla moleküler düzeyde daha genç göründü. Kabarcıklı bir döküntüye yol açan ve uzun süreli sinir ağrılarına neden olan zona riski bağışıklık sistemi yaşlandıkça da artıyor. Araştırmayı yürüten Jung Ki Kim, bu araştırma bize aşıların enfeksiyon önlemenin ötesinde biyolojik sistemleri düzenleyerek sağlıklı yaşlanmayı desteklemede rol oynayabileceğine dair ortaya çıkan kanıtları destekliyor, dedi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci hedefine ulaşıldığında yeni bir dönemin kapısının açılacağını söyleyerek kimse tereddüt etmesin, büyük Türkiye'nin şafağı söktü diye konuştu. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde tarım arazisi ve meralık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. İran ordusuna maaş ödemesini ve protestocuları öldürdüğünü öne süren ABD Başkanı Donald Trump, insani krizi durdurun ifadelerini kullandı. Avrupa genelinde yaz sezonu boyunca etkili olan aşırı sıcak hava dalgaları nedeniyle en az 35 bin kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
2: Spor.
3: İngiliz ekibi Aston Villa, Galatasaray'ın da transfer gündeminde olan Rafael Leao transferi için Milan'la görüşmelerini sürdürüyor. Portekizli oyuncunun da Premier Lig'e gitmeye sıcak baktığı bildirildi. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi playoff turunda 1-1'in rövanşında yarın Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22'de başlayacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira, 1 euro 56 lira 10 kuruş, gram altın 7192 liradan, çeyrek altın 11739 liradan alıcı buluyordu.
2: Durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 31, Kırklareli 33, Çanakkale 35, Edirne 36 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Metropol FM reklam. Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
4: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde.
7: Şamama'da küçük hanım Şamama.
4: Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 9696. Villa Restoran Silivri. Lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
8: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Saklı sofrada güne nefis bir kahvaltıyla başlayın, mangal keyfiyle devam edin, sevdiklerinizle bol sohbetli, bol lezzetli bir gün yaşayın. Üstelik 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel %10 indirim Saklı Sofra'da sizi bekliyor. Zafer'in coşkusuna lezzet katın. Saklı Sofra Çatalca Lider Club'ta 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Alep FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Chery.
3: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
6: Kış hazırlıkları başladı. Arçelik derin dondurucularda büyük fırsat. 12.890 TL'den başlayan fiyatlarla şimdi Çetinler Arçelik'te. Tazeliği uzun süre koruyun, fırsatı kaçırmayın. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgası yurt genelinde etkili olurken cuma gününden sonra hava değişiyor. Sıcaklıklar düşüyor ve yurt genelinde gök gürültülü kuvvetli sağanaklar bekleniyor. Benzinin litre fiyatına 2 lira 74 kuruş zam yapılırken yeni fiyatlar gece yarısı itibarıyla pompaya yansıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci hedefine ulaşıldığında yeni bir dönemin kapısının açılacağını söyleyerek kimse tereddüt etmesin, büyük Türkiye'nin şafağı söktü diye konuştu. Avrupa genelinde yaz sezonu boyunca etkili olan aşırı sıcak hava dalgaları nedeniyle en az 35 bin kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
2: Spor.
3: Fenerbahçe yönetimi Roma kulübünün Jayden Osterwolde için yaptığı satın alma opsiyonunu kiralama teklifini kabul etti. Sözleşmede yaklaşık 18 milyon euro değerinde satın alma opsiyonu bulunacağı, bu maddenin belirli şartların gerçekleşmesi durumunda zorunlu hale gelebileceği ifade edildi. İngiliz ekibi Aston Villa, Galatasaray'ın da transfer gündeminde olan Rafael Leao transferi için Milan'la görüşmelerini sürdürüyor. Portekizli oyuncunun da Premier Lig'e gitmeye sıcak baktığı bildirildi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira, 1 euro 56 lira 10 kuruş, gram altın 7192 liradan, çeyrek altın 11739 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosunda Küpe FM'desiniz. 25 Ağustos 2026 Salı gününde ben Mehmet Ali Ayanoğlu sizlerleyim. Türk pop müziğinin en iyilerini sizlerle paylaşacağız ve önümüzdeki 2 saat boyunca güzel bir yaz akşamına hazırlanacağız değerli dinleyiciler. Özellikle Ağustos ayını da yaşadığımız ve yazın bitmesine sayılı günlerin kaldığı bu günlerde. Türk pop müzik dünyasında yine yeni yaptığı ve çıkardığı şarkılardan bir şey mi dedin de Türk pop müziğinin sevilen yıldızı Demet Akalın şimdi radyonuzda, hepiniz tekrar hoş geldiniz.

0: Küpe FM reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgürce'de. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 1410.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Küpe FM reklam.

Bu güzel yaz gününde ilerlemeye devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Sırada bu defa müzik dünyasının üretken yıldızlarından Madrigal grubu bizlerle buluşacak ve 2007 yılında aslında baktığımız zaman ilk adıyla Mavera olarak kurmuşlardı bu grubu Kocaeli'de ve ardından bir revizyona giderek bir değişiklik yaparak sevgili dinleyiciler grubun adını Madrigal olarak değiştirdi. Grup ardından daha da büyüdü tabii, bas, gitar, klavye, geri vokaller derken yaptıkları çalışmalarla adından elbette söz ettirmeye devam etti. Madrigal, Seni Dert Etmelerle şimdi radyonuzda.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

sizler Trakya'nın en çok dinlenen radyosunda Küpe FM'desiniz ve sırada bu defa haftanın ikinci akşamına Emircan İrek eşlik edecek. Geçtiğimiz günde Harbiye'de Cemil Topuz'la Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle bir araya geldi. Emircan İrek aynı zamanda bu konseri annesi de en önden izledi. Konser öncesinde özellikle harika bir röportaj yaptılar, gerçekleştirdiler. Her zaman Emircan'ı destekliyorum ve özellikle evlenmesi konusunda tabii ki ona ısrar etmiyorum ama yanında gördüğüm kızları işte beğendiklerini, bak Emircan bu güzel kız beğendim diye de söylüyormuş aynı zamanda annesi Emircan İre'ye. Emircan'ın Harbiye konseri bizim için bir düğün sözleriyle de duygularını dile getirdi. Emircan İrek Kor'la şimdi Küpe FM'de.

Ağustos'un bu güzel gününde ilerlemeye devam ediyoruz. Yaşadığımız son yaz akşamlarından birisine ilerliyoruz değerli dinleyiciler. Ve sırada bu kez Ece Seçkin burada olacak. Yıllardır kurduğu hayal gerçek oluyor bu arada. Ece Seçkin'i tabii takdir etmek, tebrik etmek lazım daha doğrusu. Dünya evine girmişti sevgili Ece ve 34 yaşındaki şarkıcının bebek beklediği öğrenildi. Ece Seçkin'e tebrikler. Tüm anne adaylarına da Küpe FM'den radyoları başındaki anne adaylarına da tebrikler diyelim. Ece Seçkin de 3 aylık hamileymiş. Buradan da duyurmuş olalım bunu. Sen hala oradasın la şimdi. Küpe FM'de eve dönüş keyfimizde.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
7: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
8: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 lira, iPhone 17 Pro Max 130.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
9: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
0: Küpe FM reklam.

Radyonuz Küpe FM'de Türk pop müziğinin en iyilerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi, her zaman yaptığımız gibi sevgili dinleyiciler. Küpe FM'de sırada bu kez Ayşe Hatun Önal'la devam edeceğiz. Bir yandan da yeni çalışmasıyla geçtiğimiz günlerde bizlerle buluştu. Bir iş birliği yaptı sevgili dinleyiciler. Müzik dünyasından başka isimlerle birlikte ve enerjik, ritmik bir çalışmayla bizlerle buluştu. Ama onun öncesinde şöyle Ayşe Hatun Önal'la beraber biraz eskilere gitmek isterim. Çok da değil. 2017 yılına şöyle bir gidelim ve o yazın en sevilen şarkısıydı Olay, şimdi Küpe FM'de.

0: bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Zona aşısının ileri yaştakiler üzerinde dikkat çekici faydası ortaya çıktı. Amerika'da yapılan bir araştırma, yaşlılara yapılan zona aşısının başka faydaları olduğunu gözler önüne serdi. Kaliforniya Üniversitesi'nde görevli bilim insanı Jung Ki Kim'in yönettiği ekip tarafından yapılan araştırmada, yaşlıları zona hastalığından korumak için yapılan rutin bir aşının biyolojik olarak daha genç kalmalarına da yardımcı olabileceği tespit edildi. 70 yaş ve üzeri yaklaşık 4000 Amerikalı'dan elde edilen sağlık verilerini analiz eden bilim insanları, aşıyı yaptıranların yaptırmayanlara göre daha yavaş yaşlanma belirtileri gösterdiğini tespit etti. Aşı, kalp hastalığı, kanser ve Alzheimer gibi birçok sağlık sorunuyla bağlantılı bir durum olan iltihaplanmanın azalmasıyla ilişkilendirilirken, aşıyı yaptıranların DNA'sı da yaptırmayanlara kıyasla moleküler düzeyde daha genç göründü. Kabarcıklı bir döküntüye yol açan ve uzun süreli sinir ağrılarına neden olan zona, riski bağışıklık sistemi yaşlandıkça da artıyor. Araştırmayı yürüten Jung Ki Kim, bu araştırma bize aşıların enfeksiyon önlemenin ötesinde biyolojik sistemleri düzenleyerek sağlıklı yaşlanmayı desteklemede rol oynayabileceğine dair ortaya çıkan kanıtları destekliyor, dedi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı.

0: adım atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgası yurt genelinde etkili olurken cuma gününden sonra hava değişiyor. Sıcaklıklar düşüyor ve yurt genelinde gök gürültülü kuvvetli sağanaklar bekleniyor. Benzinin litre fiyatına 2 lira 74 kuruş zam yapılırken yeni fiyatlar gece yarısı itibarıyla pompaya yansıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci hedefine ulaşıldığında yeni bir dönemin kapısının açılacağını söyleyerek kimse tereddüt etmesin, büyük Türkiye'nin şafağı söktü diye konuştu. Avrupa genelinde yaz sezonu boyunca etkili olan aşırı sıcak hava dalgaları nedeniyle en az 35 bin kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
1: Spor.
2: Fenerbahçe yönetimi Roma kulübünün Jadon Osterwolde için yaptığı satın alma opsiyonunu kiralama teklifini kabul etti. Sözleşmede yaklaşık 18 milyon euro değerinde satın alma opsiyonu bulunacağı, bu maddenin belirli şartların gerçekleşmesi durumunda zorunlu hale gelebileceği ifade edildi. İngiliz ekibi Aston Villa, Galatasaray'ın da transfer gündeminde olan Rafael Leao transferi için Milan'la görüşmelerini sürdürüyor. Portekizli oyuncunun da Premier Lig'e gitmeye sıcak baktığı bildirildi.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira, 1 euro 56 lira 10 kuruş, gram altın 7192 liradan, çeyrek altın 11739 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
4: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de TÜİTÜRK yanında. 0541-549-5421.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
6: Silivri'nin en büyük Arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
7: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
8: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım Şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri, lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.
9: Ne oldu böyle?

Radyonuz Küpe FM'de Türk pop müziğinin en ileri bizlerle buluşmaya devam ederken Tuna Kiremitçi ve Sena Şener'i bir araya getiren o şarkı Birden Geldin Aklıma'yla Eve Dönüş Keyfi Küpe FM'de devam ediyor. Hiçbir yere ayrılmayın sizler. Türkçe pop müziğin en çok ve en sık dinlenen radyosunda Küpe FM'desiniz.

0: bir reklam.
1: Biçen Market'te endirim günleri başladı. 31 Ağustos'a kadar en temel ürünlerde tazelik ve dop dolu indirimler sizlerle. Tat küpü toz şeker 5 kilogram 209.95, Parkköy yumurta gezen tavuk 15'li medium boy 89.95, yayla gönen baldo pirinç 2000 gram 139.95, kahve dünyası Türk kahvesi 100 gram 54.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

En iyiler radyonuzda olmaya devam ediyor. Her zamanki gibi küpe fanfarkıyla radyolarını yeni açanlara bir kez daha merhaba diyelim. Hepiniz tekrar hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Şimdi ise 2012 yazına şöyle bir uzanacağız. O eski yazların içinden bulduğumuz Göksel'in en sevilen, o dönemin en sevilen, 2012 yazının en sevilen şarkısıydı. Yaşar Gaga'yla tanışmasından sonra özellikle Sezen Aksu'nun orkestrasında vokalist olarak da yer almıştı sevgili Göksel ve işte o çalışması Uzaktan şimdi Küpe FM'de.

0: Küpe FM reklam.
1: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüy Türk yanında. 0541 549 5421.
2: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
7: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
8: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
9: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Saklı sofrada güne nefis bir kahvaltıyla başlayın, mangal keyfiyle devam edin, sevdiklerinizle bol sohbetli, bol lezzetli bir gün yaşayın. Üstelik 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel %10 indirim saklı sofrada sizi bekliyor. Zafer'in coşkusuna lezzet katın. Saklı sofra Çatalca Lider Club'ta 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Bugün bayağı eskilere gittik desek doğru olur sevgili dinleyiciler. Her zaman yenileri ama özellikle en iyileri sizlerle buluşturmaya gayret gösteriyoruz Küpe FM'de. Bugün de öyle bir liste oldu açıkçası. Biraz daha böyle eskilere giderek o yılların en sevilen Türkçe rock, Türkçe pop müzik şarkılarını sizlerle buluşturmak istedim. İster misiniz 20 yaz öncesine gidelim, ne dersiniz? 2006 yazındayız ve o yazın en sevilen şarkısıyla Teoman'dan Renkli Rüyalar Oteli Küpe FM'de.

0: Küpe FM reklam.
1: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında çiftli tel ve Türk kahve makinesi hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüneburgaz ve şimdi Çorlu'da.
2: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
3: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Chery.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Süper FM'de noktalıyoruz artık sevgili dinleyiciler. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu, radyolarınızdaydım. 25 Ağustos 2026 Salı gününde beraberdik. Yarın saat 17'de tekrar buluşacağız ve en iyilerle sizlerle buluşacağız. Ve şimdi Söz Derya Ulu'da özellikle Serdar Ortaç şarkısını seslendirmişti. Hadi Çal'la radyonuzda. Keyifli akşamlar Türkiye.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba ve işte haftanın ikinci gününde de Küpe FM'de sizlerleyim. En iyilere eşlik etmek üzere hazırım. Yine en iyiler burada karşımda, listem karşımda. Hepsi bizleri bekliyorlar, biz hazırız. Stüdyo hazır, mikrofonun başındayım. Siz müziğin sesini açtınız. Her nerede olursanız olun Küpe FM sizlerle olmaya devam ediyor. Ve işte ilk şarkıyla başlıyoruz.

Bir şey mi dedin diyecek şimdi Demet Akalın. Dünyayı hala güzel bir yer yapan harika bir ayrıntı varmış. Allah Allah, ne acaba dedim, bir baktım bayıldım. Kaliforniya'da bir sahil otelinde insanların değil köpeklerin kullanması için kurulmuş bir kütüphane var. Ama ne kütüphanesi biliyor musunuz? Sopa kütüphanesi. Köpekler oradan sopaları alıyorlar, sahilde oynuyorlar. Yani böyle bir incelik, böyle bir müthiş düşünce, inanılmaz diyorum. Darısı başımıza diyecektim ama biz de tabii ki maalesef yıllardan beri sokaklarda birlikte yaşadığımız dostlarımızı sokaklardan toplayıp barınaklara koyuyoruz. Barınaklarda da hayat hiç ama hiç iç açıcı değil. O yüzden evden geldiğince satın almayalım, sahiplenelim dedikten sonra söyleyecek çok şey var ama daha fazla bir şey söylemeye gerek yok. Demet Akalın'la bir şey mi dedinle devam ediyoruz.

0: Süper FM reklam. Reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı Uzman Doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
3: Dünya Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüy Türk yanında. 0541 549 5421.
5: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
6: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
7: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
0: Küpe FM reklam.

Mebrure ile devam edelim. Değilim. Favori şarkım biliyorsunuz son zamanlarda. Geçen gün haberlerde gördüm. Bir saat içinde 202 fincan kahve servis eden robot var artık. Rekorlar kitabına girmiş. Bir diğer robot şeye katılıyor. Atletizme. Orada yeniyor işte herkesi gidiyor. Tabii ki herkesin hızlı koşuyor yani. Fazıl Say'da hatta bu konuyla ilgili sitemlerini belirtmiş. Nedir bu düştüğümüz durum? Nedir bu saçmalık? Ne yapacağız? Ne olacak bu işin sonu diye. O da paylaşmıştı geçen gün. Vallahi olacağı bir şey yok. Hayat böyle hızla devam ediyor ve inanılmaz gelişmeler içerisindeyiz. Eskileri hep özlemeye devam ediyoruz. Nerede o eski günler diye yaşayıp duracağız. Ve işte mebrure değilim.

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar, renkliler 389.95, familya tuvalet kağıdı 40'lı plus 3 katlı natürel 299.95, kebere biyo mangal kömürü 1,5 kilogram 119.95, Tibet rejisör kamp koltuğu 399.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi'nde 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Salih Bademci'den dinleyelim mi? Yürü Ya Kulum. Eda Özülkü, Metin Özülkü'nün harika şarkısı. Bu arada Salih Bademci diyor ki, bahtımı değiştiren şey öyle bir geçer zaman ki dizisi. İçinde olup ünlü olmayan herkesi bir yere taşıdı o iş diyor. Aşkı Memnu da öyle adeta. Böyle diziler var ama eskilerde insanları alıp bir yerden bir yere götüren ve dönemine de damga vuran diziler. Güzel söylemiş, doğru söylemiş. Salih Bademci de çok yetenekli. Ben dijital platformda Terzi dizisinde kendisine çok ekstra bayılmıştım. Ve işte Yürü Ya Kulum.

0: FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM reklam.

Gökhan Özen'den Her Şeyde Biraz Sen Varsın dinleyeceğiz şimdi. Çok sevdiğim Gökhan Özen şarkılarından bir tanesidir. Bu arada Gökhan Özen eşiyle, yani yeni eşi Nazcan Baz'la evlenirken düğün yapmadı. Bunu geçen haftalarda söylemiştim. Düğüne ayıracakları bütçeyle Antakya'da yaşayan iki çocuklu depremzede bir aileye ev almışlar. Vallahi helal olsun diyorum. Bundan çok daha güzel bir düğün hediyesi herhalde olamazdı. Düğünde yaparsınız zaten. Kimseyi memnun edemezsiniz. Ay ben onunla mı oturacaktım? Ay bu böyle mi olacaktı? Ay ışık acayipti. Yok çok oynandı. Ne biçim müzik çaldı? Aman ne gerek vardı falan olacağına. Gerçekten ihtiyaç sahibi olan bir aileyi mutlu etmiş. Ve işte Gökhan Özen.

0: bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

Murat Boz var sırada. Harbi güzel diyecek. Geçen gün çok güzel bir konser verdi Murat Boz'da. Biliyorsunuz yıllardan beri O Ses Türkiye'de jürilik yapıyor ve diyor ki Acun'un benim hayatımdaki etkisi çok büyük. Ne güzel, kabul etmiş. Kendisi benim abimdir. Çok da kıymetlidir. Acun bana geldiğinde televizyonda bir şey yapmamıştım henüz diyor. Fakat Acun inandı bana. Ben bile kendime inanmıyordum diyor. Bu arada Murat Boz'a ben de inanırdım. Çünkü çok insancıl, çok tatlı, sevecen ve ekran enerjisi de öyle güzel olan isimlerden bir tanesi. Bence de çok başarılı, harbi güzel.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Zona aşısının ileri yaştakiler üzerinde dikkat çekici faydası ortaya çıktı. Amerika'da yapılan bir araştırma, yaşlılara yapılan zona aşısının başka faydaları olduğunu gözler önüne serdi. Kaliforniya Üniversitesi'nde görevli bilim insanı Jung Ki Kim'in yönettiği ekip tarafından yapılan araştırmada, yaşlıları zona hastalığından korumak için yapılan rutin bir aşının biyolojik olarak daha genç kalmalarına da yardımcı olabileceği tespit edildi. 70 yaş ve üzeri yaklaşık 4000 Amerikalı'dan elde edilen sağlık verilerini analiz eden bilim insanları, aşıyı yaptıranların yaptırmayanlara göre daha yavaş yaşlanma belirtileri gösterdiğini tespit etti. Aşı, kalp hastalığı, kanser ve Alzheimer gibi birçok sağlık sorunuyla bağlantılı bir durum olan iltihaplanmanın azalmasıyla ilişkilendirilirken, aşıyı yaptıranların DNA'sı da yaptırmayanlara kıyasla moleküler düzeyde daha genç göründü. Kabarcıklı bir döküntüye yol açan ve uzun süreli sinir ağrılarına neden olan zona, riski bağışıklık sistemi yaşlandıkça da artıyor. Araştırmayı yürüten Jung Ki Kim, bu araştırma bize aşıların enfeksiyon önlemenin ötesinde biyolojik sistemleri düzenleyerek sağlıklı yaşlanmayı desteklemede rol oynayabileceğine dair ortaya çıkan kanıtları destekliyor, dedi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
6: Küpe FM.

Crash'tan bir yıllar sonra dinleteceğim size. Geçen gün yeni sezonda yayınlanacak Haysiyet dizisi için galiba müzik yapıyor Crash. Onu gördüm. Haysiyet dizisinde de Kızılcık Şerbeti'nden geçen sezon çıkarılan Doğukan Güngör oynuyor. Fatih rolündeydi orada. Ben de severdim kendisini. Burada da başrol oynuyor. Hatta bayağı bir kilo vermiş, kendini de böyle bir yenilemiş. Çok da iyi yapmış. Oradan öyle bir çıkma olayı oldu hüzünlü bir şekilde. Ama yeni dizisinde inşallah çok daha başarılı olur. Onunla birlikte stüdyodaydı Kıraç. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Ve işte Kıraç yıllar sonra.

0: Yıllar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedi, bir senden geçemedi. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreceğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadının nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında, bir şarkı daha yazacağım sana.
1: Küpe FM reklam.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Küpe FM reklam.

0: FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
2: Ve Ümit ve Sen ve Pamela, unutulmaz şarkı. Seni unutmaya ömrüm yeter mi? Çok sevdiğim şarkılardan bir tanesidir. Efendim bu arada Ümit ve Sen Bodrum'daki konseri nedeniyle uçağa yetişemiyor ve kızı Ezgi Besen'in Edirne'deki nikahına katılamıyor. Ve bu haberin üzerine bu haberi paylaşarak biri şöyle bir şey yazıyor. Abi nikah çağırsalar da gidemiyormuşsun zaten. Biliyorsunuz en ünlü şarkısı Nikah Masası. Nikahına beni çağır sevgilim. İnanılmaz, bayılıyorum sosyal medyadaki böyle şeylere. Ve işte seni unutmaya ömrüm yeter mi?
3: Daha dün yanımda kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken

İki tas çorbayla Mela Bedel'le Mustafa Sandal'la devam edelim. Bir haber gördüm, bayıldım. İzmir'de sokak hayvanları için düzenlenen konserde, bir konser düzenleniyor. İki hayvan barınağına destek olmak için bilet yerine de mama kabul ediliyor. Sanatçılar ücretsiz sahne alıyorlar. Gecenin sonunda can dostları için yarım tondan fazla mama toplanıyor. Gerçekten de harika. Söyleyecek hiç ama hiçbir şey yok. Bayılıyorum böyle aktivitelere. Helal olsun sizlere diyorum ve işte söz müzikte.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Zona aşısının ileri yaştakiler üzerinde dikkat çekici faydası ortaya çıktı. Amerika'da yapılan bir araştırma, yaşlılara yapılan zona aşısının başka faydaları olduğunu gözler önüne serdi. Kaliforniya Üniversitesi'nde görevli bilim insanı Jung Ki Kim'in yönettiği ekip tarafından yapılan araştırmada, yaşlıları zona hastalığından korumak için yapılan rutin bir aşının biyolojik olarak daha genç kalmalarına da yardımcı olabileceği tespit edildi. 70 yaş ve üzeri yaklaşık 4000 Amerikalı'dan elde edilen sağlık verilerini analiz eden bilim insanları, aşıyı yaptıranların yaptırmayanlara göre daha yavaş yaşlanma belirtileri gösterdiğini tespit etti. Aşı, kalp hastalığı, kanser ve Alzheimer gibi birçok sağlık sorunuyla bağlantılı bir durum olan iltihaplanmanın azalmasıyla ilişkilendirilirken, aşıyı yaptıranların DNA'sı da yaptırmayanlara kıyasla moleküler düzeyde daha genç göründü. Kabarcıklı bir döküntüye yol açan ve uzun süreli sinir ağrılarına neden olan zona riski bağışıklık sistemi yaşlandıkça da artıyor. Araştırmayı yürüten Jung Ki Kim, bu araştırma bize aşıların enfeksiyon önlemenin ötesinde biyolojik sistemleri düzenleyerek sağlıklı yaşlanmayı desteklemede rol oynayabileceğine dair ortaya çıkan kanıtları destekliyor, dedi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: TÜPEFEM reklam.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Zona aşısının ileri yaştakiler üzerinde dikkat çekici faydası ortaya çıktı. Amerika'da yapılan bir araştırma, yaşlılara yapılan zona aşısının başka faydaları olduğunu gözler önüne serdi. Kaliforniya Üniversitesi'nde görevli bilim insanı Jung Ki Kim'in yönettiği ekip tarafından yapılan araştırmada, yaşlıları zona hastalığından korumak için yapılan rutin bir aşının biyolojik olarak daha genç kalmalarına da yardımcı olabileceği tespit edildi. 70 yaş ve üzeri yaklaşık 4000 Amerikalı'dan elde edilen sağlık verilerini analiz eden bilim insanları, aşıyı yaptıranların yaptırmayanlara göre daha yavaş yaşlanma belirtileri gösterdiğini tespit etti. Aşı, kalp hastalığı, kanser ve Alzheimer gibi birçok sağlık sorunuyla bağlantılı bir durum olan iltihaplanmanın azalmasıyla ilişkilendirilirken, aşıyı yaptıranların DNA'sı da yaptırmayanlara kıyasla moleküler düzeyde daha genç göründü. Kabarcıklı bir döküntüye yol açan ve uzun süreli sinir ağrılarına neden olan zona riski bağışıklık sistemi yaşlandıkça da artıyor. Araştırmayı yürüten Jung Ki Kim, bu araştırma bize aşıların enfeksiyon önlemenin ötesinde biyolojik sistemleri düzenleyerek sağlıklı yaşlanmayı desteklemede rol oynayabileceğine dair ortaya çıkan kanıtları destekliyor, dedi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: 40'lareli organize sanayi bölgesinde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere 40'lareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 22.

Küpe FM'den herkese iyi akşamlar. Günün yorgunluğunu bir kenara bıraktıysanız salı akşamının keyfini birlikte çıkarmaya hazır olun. Nazlı Gece Mesaisi başlıyor.

Karanlıktı, yolu bulamadık, kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı, sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok anladı, burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim, değeri olmadı, yalan ekti, sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı, yürüdüğü yollar mayın tarlası. Gördüklerimin, ağaçlarımın aynısı. Sert esti rüzgar, yıkılmadı. Karalanabilir adım, bırak aydınlıklarla kalsın. Hak yolunda baksın, geri

0: ki ya tutuklusun ya da yeraltı.
1: Merve Özbey İstanbul'da verdiği bir konserde yine göz doldurmuş. Özel tasarım kostümleri ve 70 kişilik dev ekibiyle sahneye çıkan sanatçı İstanbullu müzikseverleri tam anlamıyla bir görsel ve müzikal şölen yaşatmış. Sahne şovu deyince gerçekten hakkını veriyor.

Candan Erçetin rengarenk konser serisiyle yine çok özel bir geceye hazırlanıyor. Doğu Batı Senfonisi'ni seyircisiyle buluşturacak olan sanatçı 8 ve 9 Eylül'de Harbiye'de Samide grubuyla sahne alacak. Bence bu konser müzikseverler için kaçırılmayacak bir buluşma.

FM'de Nazlı Gece Mesaisi devam ediyor. Umarım bulunduğunuz yerde keyfiniz yerindedir. Mesaiye devam edenlere kolaylıklar, bol bol sabırlar diliyorum. Evde dinlenenlere ise güzel bir akşam diliyorum. Şimdi sırada son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Asil Gök var. Ama ilk önce Küpe FM'i hala takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.00.

Evet, maalesef ki bugünlük programımızın sonuna geldik. Umarım gecenize keyif katabilmişimdir. Bu güzel iki saatte bizlere eşlik ettiğiniz için sizlere çok çok çok teşekkür ederiz. Bu arada şunu da hatırlatmak isterim ki Küpe FM hala takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Böylece hem yeni içeriklerden hem de sürprizlerimizden haberdar olabilirsiniz. Ben Naz, tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.

kader dediğim şey yaptığım aptallık. Önce kaybettim sonra buna katlandım. Beni öldürdün ama yok ki bunun

Özlemek güzeliz kavuşunca, alışılıyor bir kadehle uyuşunca. Ama yandı canım yine senden konuşunca. Bir güneşim var, niye sensiz göreyim?

karşı umutsuz olduğunuz kurakları nehirlere çevirdim. Sanatın gözlerinde bittiği bir nokta var ve her bittiği noktada çiçeklerle bekledim. Gecemi güzelleştiren rüyama dokunamaz, günüme güneş olanın dışında ısıtamaz içim. Bu çizgi benim, bu kağıttaki yer dokunmuş bana ait, bu yüzden bu resim benim.

da oyundayım. Mutlu değil kimse, o sistemin fayındayım. Sanat güzel ama mullah için soyunmayın. Büyük düşünmedim, gururuma dokunmayın. Pişman olurum öfkemle, yorulmayın. Huzur için ödediğiniz bedel kara kutu. Mutlu değilsiniz, kendinizi kandırmayın.

yaşında mutluluklar satın aldım. Yazdığım her şarkıda gözlerine kalem çektim. Aynı notalara düşme diyene şiirler ezdim. Güvenim kırık olsa bir tamiri bulunurdu. Nasıl yanlış yolu buldun, aynen öyle doğru yolu bulursun. Ben öyle buldum seni, belki yanlışlarımda bu yarın doğru yapar beni. Yaşama sebeplerimin sesinde ruhu var. Çiçeklerine bakarken yaşayan bir ruhu var. Büyümesin dedim beyazlarımı görene dek. Bakma öyle sessizim, içer